Şuwun 2026-njy ýylyň 27-nji iýuly duşanba. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý ýolşymyzy 16 metr 17730 kHz ýylyklardan gysga tolkundan gün eferde dikkatiňizi hödürleýär. Gün efirden berilýän goý ýolşymyzy Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7.30-da çenli Çanak anten arkalı Türk saat 3A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal paralizasyadan qaytadan dinləyip bilirdiniz. Hormatlı dinleyiciler, oy verişimizin bugün kısanına daşar yurt havarlarını, şeylede Türk dünyasına sahna sunuğa dağıtlı tapkırlayın gitbeşimizi ve aydım sağları dikkatinizi yetiririz. Oy verişim bugün kısanı tayarlan bu alıp bariyan Murat Toylu Teknik İşkarımız Cihan Aktepe.

geografiyalar şol bir yüzdenme. Ceddizm Krim'de dürüdü, Kazanı ve Azerbaycan'ı güçlendi. Türkistan'ın sahnelerine halk ile birleşti. Sovet dövrünü bu adamlar batışa tedavar kaldılar. Behbudi öldürdü. Ağlavati sürgünü iyiverli. Emma Pekri öldürüp olmadı. Şun Özbekistan'ı Behbudi'nin adi mektepleri dakıllı. Krim Tatar diasporası Kasparali'nin miratını yaşadılar. Ceddizm bize şunu öğretti. Bir halkı özgürtmek isteseniz, ilki çağalarını okumayı, sonra sahna seyretmeyi öğretin. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunki bölümümüzde ceddizm an bilimindeki tiyatrın ornu vardı, gurrun verdik. Krim'den Türkistan'a uzayan bu gen geografiyada ceddizm, an bilim hareketinin iyicileri, tiyatrı dine bir sunat buğdağdal, eğitim cemiyetçilik oyunuşu, bilim ve doğru haplaşma kuralı hükmününü, nekili güçü yağda gelenliklerini ele aldık. Sahnada koyulan ilkinci eserlerin halkın an bilim tayden ötmeğini, özünü alan şol tarihi oranı ve devrun kıyın şartlarına tiyatrın nekili pikir kursunu öğrenliğini öğrendik. Novattaki gepleşimizde medeniyet ve sanat tarihimizin başka bir mühim duralgısını yendi duşan çak, hoş, sağ olun.

Hormatlar aleyhi dinleyiciler, şunun bilen Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin sesi radyosunun Türkmen diline ki koy verilişinin bugün kısağını geçirip kutoruyaz. Yeni de efirde doğuşuşyanca, hoş, sağ olun, sağlıkta görüşürüyün.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
12: دا ترکیه غږ رادیو ده.
13: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
14: Petersia Radio Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
16: Aic Radio Voce Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Ovası.
19: Deep Player Türkiye'nin peki radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatın ola Türkiye Ovası Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Gidere di Amuriye Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
11: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
1: It Türkiye Hangya Radyoya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 27. iyulu Düşenbe. Türkiye'de saat 13. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirga uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilde gündelik dersürlerini dinleyipsiz. Dersürümüzü 16 metre 17.670 kilogöz kısa tolkun canlı frekans dinleyemiz. Şimdi de www.drtuzbek.com ve sunu yoldaş Türksat 4 arkalı Votes radyo kanaldan dinleyemiz mümkün. Bugün dersimize son yengelikler ve Türk dünyasında sahne sanatı namlı dasturunu itibarınızga havale kılamız.

Osasknepion Santiben, o feyfayaştol, o vakşagik, o meddoşiktol, o histiriyayik, o şebektol, o nevalya törişik, mindanfile betekşiget kezeltek. Külanfile betekşigekre, külanfile kezeliş taal kalmastak. Ozal kalmaz ot mod sereket, akor hireş sonu katol, o balık esiri aristidistol işmeryük. Öyiş töp tutsat sor yard kezelişen ozastle piyomban. Hieroi logoyi sant savak cimi müvi ben besili el az ot latot almukat iş kapot kezeli şeket. Mektudyuk hoge fö kezelişi modser a fohas kodaş vold iş azor voş papok oz işten nevi ben fohas kodtak. O betek yok bulaşaban kiemat serepet yatsod hoge Higen o papokban iş orvoşokban. O kezelişi mod serek köst ot volta böyt. O viz mek vonaşoş kurag isaf fürdö.

yok viz, növin ye ola yok, iş az ola yoş masaj iş. O fizikayı kezeli iş mod sereyi köst voltak, o zek seri mozgaş hoş gakorlatok. Mezit labaş, şita, o pusta földön, vayk futaş o santerlet körül. O betek şiktöl, iş anlak mirtikitöl függöt, hoyk meyik mozart falastottak. Emellet nap iş viz terapiyat iş alkalmastak. O vizet sent iş hatalmaş doloknak tartottak, ezirt mek külömböstetet serepe volt. O psikoterapiyavan iş o viz gyogito hataşat hasnaltak ki. Kötelezö iş o kezeliş rise volt, hoyge sent medansik ben fürot yenek, iş o sent kutak bol iganak. O senti mellet volt ek bör betekşigek rahasnoş gyok forraş. A gyok vizeş heyeket, es piyanak nevezdük. Ez anlap yenk baniş hasnala toşso, o latin salus per aqua, ekiz şik viz altal kifeyeziş rövidi tişe. O zastnepi onban o viz terapiya mellet, o nak terapiya iş fontoş volt. Akkori baniş tuttak, hoge napfin yot tes. Apollo napişten iş egizçik iştene Asklepios apya volt, ezirt iş tartottak fontoşnak onap terapiyat. Onap ozaşyal o betegek imat kostak, meksantel tettek iş göklaş talaltak. O zene azolvaşaş iş o sinhaziş o kezeliş rise volt. Hoya betegeget yop ketvrederitçik, o heyi lakoşak ris vitelivel festivalu katran destek, Költisiti iş seneyi verşen yeket tartottak. O Bergama'yı Asklepion ban vigzet aşı taşok şoran o mek gyogult betegek nevit iş kösöneteyi tartalmaz o tabla katiş talaltak. Ezeket yol latato heyre akastottak ki o senti ben. İlk o senti mek biz hato şaganak o latogatok elvittik o hirid. Emellet tüket kişt Şpatulat, çipest, eşmaş, orvuşi felsereli şeketiş talaltak. Azonban o lehetşigeş kotskazatok elkerülüşe viget, o sentiben haçak lehetet, nemo şibiseti beavat kuzaşt valastottak. O helin, Roma'yı iş Osman Korokbol sarmazo ritegek miyat, Bergama Azunesko töp ritegü vilag örökşi kultur tay liştayan iş serepel. Eza ne nü gözü varoş, azor voşi iş psikoterapiyaş kezeli iş tal kalmaz o, asklepion senti, o zember központu mek közeli tiş tükrözi. O haromsaz ötven föş sinhaz, könftar iş senterletek, iveken ad sol galtak, akülömbözü tayak rol irkezü betegeket. Umayı ember samoş mod sert követ, egiz şige megörzi şire iş felfedezi. Haşonlu mod sereket ibe zedekkel ezelör, o Bergama'yı Asklepion baniş akalmastak. Ma Anatolia elşö iş leknagop fohassal iş şugatal latokkal gyogito korhazal rol, uz Asklepion rol besiltünk önöknek. Atura korsak hongya radyoya magyar nelvu adaşaban, onesyan değirmencioğlu altal kizitet, Anatolia'yı elşök, müşerat halgattık. Minden yot kivanunk.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен Банко Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, да, Турция радио, да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит Голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
15: Gipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Alarmı. Anatolu'nun kadim şehir memurluğunda bir binanın varlığı o şehrinin vicdanının temsilcisiydi. Eğer o binanın muridan tutun çıkıp turgan bolsa o şehirde hiç kim keçesi aç uykuya yatmasaydı. Eğer o eşik açık bolsa hiç kısa yolcu yolda kalmasaydı. Bugün biz başariyat tarihidagi eng yirik dasturxon mo'jizasi haqida gapirib o'tamiz. Hech kimning sen kimsan deb so'ralmaydigan martabalar eshik ortida qoldiradigan va faqat inson bo'lishning o'zi yetarli bo'lgan u marhamat qo'rg'onlari, amoratlar. Biz faqat bir oshxonani emas, balki nonning hidi bilan birlashgan ijtimoiy shartnomani kashf qilamiz. Tayyor bo'lsangiz, bu chiqib turgan bir madaniyatning bo'lishgan sari to'yadigan u yirik dasturxoniga marhamat qiling. Amorat so'zining o'zagi amor qilish, ya'ni obod qilish ma'nosidan kelib chiqadi. Bu ot tegishligi tasodif emas. Qadim ishonchlarga ko'ra, bir joyni obod qilish degani, u joyda faqat bino qurish emas, balki u joyni yashaydigan jonli va qarinni to'q qilish edi. U yerdagi insonlarning qarni to'q, ko'ngli esa foriq bo'lishi kerak edi. Osmonli shahar qurilishida amoratlar umuman bir kulliyaning, ya'ni juda yirik ijtimoiy majmuaning qalbi hisoblanardi. Masjid ruhini, madrasa aqlini, amorat esa badanni tamsil etar edi. Shahar bu yirik oshxonalardan tarqaladigan barakat bilan nafas olardi. Usmonli imperatorligining har bir burchagida Edirnadan Baytul Muqaddasgacha, Bursadan Saroy Bosniyogacha minglab amoratlar bor edi. Bu oshxonalar faqat bir yordam tashkiloti bo'lishdan tashqari davlatning ijtimoiy bima tizimi edi. Har kun tong vaqtda bir vaqtdan yirik qozonlar qaynaya boshlar, issiq sho'rvalar shaharning faqir fuqarosiga, talabalariga va yo'lchilariga bir umid bo'lardi. Xo'sh, bu buyuk tegirmon qanday aylanardi? Minglab kishilik taomning xarajati kimning kisasidan chiqardi? Javob yana u abadiy tizimda yashirin edi. Vaqf bu sistem shunday bir yirik bir tegirmon edi ki, amoratning sho'rvosidagi tuzi kilometrlarcha uzoqdagi bir vaqf kulidan o'tini, bir vaqf o'rmonidan, jangalidan va birinchi esa uzoqdagi bir vaqf formidan kelardi. Tabiat va inson boshqa birining dastarxonini tuzatish uchun ko'rinmas qo'l kabi qo'lma-qo'l berib ishlardi. Bu yaxshilikning o'zi o'zini yetishtirgan mulkiyatning esa xizmatga aylangan juda yirik bir doirasi edi. Amoratning eng jolib xususiyatlaridan biri u taqdim etgan dasturxondagi tenglik prinsipida. Eshikdan ichkariga kirgan har bir mehmon Allohning mehmoni deb qabul qilinardi. Bir tomonda ilm o'rganadigan madrasa talabasi, boshqa tomonda shaharning kambag'ali, bir yoqda uzoq ulkalardan charchab kelgan korvon egasi, boshqa yoqda esa hech qanday joy bo'lmagan bir darvish. Hammasi ayni bir qozondan chiqqan taomga qoshiq urar edi. Vaqf nomalardagi menyu ro'yxatlari bu nazokatning hujjatlaridir. Misol uchun, Fatih Sultan Mehmet o'z otiga Istanbul'da qurgan u buyuk amoratda ertalab hatman nasak, marjumak yoki birinchi sho'rvosi, oqshomlari esa bug'doy oshi berilardi. Juma kechalari esa dasturxonlar bir ziyofatga aylanardi. Qo'zi go'shti, palov va bol asal bilan shirin qilingan zarda dasturxonlarga tayyor tortilardi. Biroq bu joyda asli maqsad faqat qarin to'yg'azish emas, balki ruhni og'ritmaslik edi. Amorat ochlikni yo'qotish bilan birga insonning izzat nafsini himoya qiluvchi bir zarofatning nomidir.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara.

buruk bir akşamdı, bulvarlar korkak. Bu nasıl bir gitmekti, yıldızlar ıslak. Utansındı seni götüren yollar, ihanet vurgunu sevdalar. Buruk bir akşamdı o, bulvarlar korkak. O nasıl bir gitmekti, yıldızlar ıslak. Utansındı gittiğin yolları, ihanet vurgunu sevdaları.

Öldüm ben, o akşam öldüm, bir daha ölmem artık. Ben o akşam öldüm, ben o akşam öldüm, bir daha ölmem artık.

0: Doğası. Dip Player, Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ola, Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo, İfonitis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amriye Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este é Radio Voz da Turquia.
9: こちらは Turquia no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turquia.
11: Efirde Turquia ovoz radio sa.
12: It Turquia hangia radio ya.
4: Oldu radio glas Turquia.
13: Turquia öne radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Şöhr sonu 20 mingden ortta isimli yazmasında ise Rusya, Ukrayna'ya karşı ol borgan soğuşta Boşkistan bilen Tataristan'dan kiminde 20 min harbi ölgen dip jetkire hem soğuşta halak bolgan harbilere isimlegen Ozatlık Radyosu oşık çıganaklardan, resmi haberlerden, sosyal çiterlerden, nekrologlardan, boşka haberlerden toplay. Hakimiyet soğuşta uluşar sonun eğitmeyim. Şin sonlar köpke zorlak bularga mümkün, dip iskertti buza. Mahtaram tonşar, Türkiye ovasının dolkunlarında Tataristan hem Tatar dünyası haberleri bilen tanıştırıbızda, kilesi seşembe künge şaralışıbızda devam eterbiz.
1: Tataristan haberleri.

Efirde Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 28. iyul, Seyşembe, Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirde uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dildeki gündelik dasturunu dinleyebilirsiniz. Dasturumuzu 16 metre 17.670 kilogram kısa dolgun canlı frekans dinleyebilirsiniz. Şunun tek www.tretuzbek.com ve sunu yoldaş Tursat Turt arkalı Votes Radyo kanalından dinleyebilirsiniz mümkün. Bugün dasturumuzda son yangılıklar ve Türk dünyasının şamçırakları namlı dasturunu itibarınıza havalı aklamız.

proqlarada yüzyıllardan beri qayğısız Abdolnin nəfəsi, ovozi və mehr muhabbəti izləri əks etdi. Türk təsavvufunun yirik namoyandalarından biri bolgan bu uluq avliyo nafaqat bir şair, u aynı vaqtda Türk İslam olamining manavi xaritasida o'chmas iz qoldirgan sufi edi. U Abdal Muso irshodida qorilgan Türk İslam fikrini Türk tilida ifoda etgan, qariblarga hikmatlarla murojaat qilgan Türk İslam nafasidir. Alaniyada Alauddin g'aybiy nomi bilan dunyoga kelgan qayg'usiz elmoli beyligining vorisi edi. Biroq taxtir uni qilichdan oldin qalamga, taxt o'rniga esa qo'y terisiga yetakladi. Hikoya qilinishicha u mintaqada ovga chiqqanida tog'da yaralangan bir kiyik ortidan quvib yurib, Abdal Muso dargohiga borib qoladi. U yerda shaxsini

Durum poçtamız uzbekkucukça.trt.net.tr. Şunday kılıp Türkiye Hava Ozu Radyosu'nun Özbek dildeki dasturunu yakınlayımız. Kelgüs dasturumuza takrar uçuraşkınca hayır aman bolin.

0: Türkiye Radyo Vojda Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zborova glasot na Turkiye.
3: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
4: İt Türkiye Hangya Radyoya.
5: Ovda Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zbor wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
4: It Türkiye Hangi Radyo'ya?
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla, göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim özlemimin içi har gibi, bilemiyor ama ona çok yanaştım. İnce ve dağ gibi gözleri derya. Sızarım yüreğine, beni gecelere sor yar. Sana doğru bir ateş.